O da ahol çok yuban vut reysmen Mer aki aşok yut atta Gint nüksi